0: Hello. Hello.
1: Hello?
0: Good afternoon, ladies. Sorumlu taram nukçeri kanal bir abone.
1: Ben sarayı tamcının çıkınadaki. Hemen oraya gündeki. Şimdi ben ayı tamgı diko yedirin. Ben İndirir sana mı tabi pangane var. Ben yine de şuraya da bu düşün taytın bir ruhaya da arada. Ay gidi daha uya var da arada.
0: hoi line si ya dab dagi call ohum mai koi lokot pangam jatna dumak tat kre hoi som su khanjin birami ning sing birak pasu yam namak nungai je koi gi thorum saru gya birai ba sing